Tedra karmasum ju tüzüni gangze bölü tenre tüme ni parki nge sotan çavara çuktum şiklayına zosun. Yönge amingara çişinbe gangze bölü çalımni tadunya gün tüdü şükşin yü. Kübe gaji sentro çoyuna kaşinci ve güygü di tüne meze gadudan tıpşu nipe gündüm şükün yin. Derin bir sinci yamyan izen yina tekara çüktüğünde genge şükren çavara.